0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Ailelerimiz başlığını verdiğimiz konserimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizde yetişen ve gelmiş geçmiş en büyük klarnet ustalarından biri olan Mümin Ali Kirişef'in karşılama oyun havasıyla başladık. Bu oyun havasını Mümin Ali Kirişef, Kırcali Estrat Tiyatrosu'nda Boyan Nankof'un orkestra şefliğinde kayda almış değerli dinleyiciler. Ne yazık ki internette bile Mümin Ali Kirişef hakkında hiçbir şey bulamadım. Sadece biliyorum ki günümüz klarnet ustalarından Ivo Papazov, İbriyama'nın hocası ve İbriyama onun müziğiyle büyümüş, yetişmiş ve bugünlere gelmiş. Krumovgrad Gornakula köyünden rahmetli dinleyicimiz Hasan Hasanov, Mümin Ali Kirişef'in bir anlaşmazlık sonucu öldürüldüğünü, bıçaklandığını yazmıştı. Bugün en büyüklerini efsaneler olarak nitelendirdiğimiz gerek usta müzisyenleri gerekse ses sanatçılarımızı anacağız değerli dinleyiciler. Aynen Mümin Ali Kirişef olduğu gibi. Sevgili dinleyiciler, kısa ömrüne rağmen birbirinden güzel türküler bıraktı Kadri Latifova.

ve hayal etmek kalıyor. Ben Şevki Çakır, genç arkadaşım Willy Galabuf'la birlikte çalışıyoruz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Her türküyü teker teker sizler için seçti. Her türküyü sizler için sevgili dinleyiciler böyle programımıza taşıdı. Hadi Kadri Latifova'ya kulak verelim şimdi. İlimon ektim düze, ilimon yarama. Amanım bitmedi kaldı güze, vay desin rodopların bülbülü.

Sevgili dinleyiciler, bir sonraki efsaneyi anlatırken, türküsünü dinletirken ve dinlerken bu dünyadan Osman Aziz geçti cümlesini de eklemem gerekiyor. Kendisiyle çalışma, stüdyoya beraber girme şansına sahip oldum. Ne yazık ki öyle günlerde insan Osman Azizler gibilerinin bu dünyadan hiç göç etmez düşüncesine kapılıyor. Hala eski türkü listelerinde, eski türkü albümlerinde Osman Aziz'in Osmanlıca el yazısı duruyor. Ama ne yazık ki anlayan yok. Seneler geçtikçe anılar da yavaş yavaş sönüyor sevgili dinleyiciler. Ama bir gerçek var ki Osman Aziz, Bulgaristan Türklerinin kültürü, edebiyatı ve hele hele halk türküler hazinesinde yeri çok özeldir. Bunu sizler de fark ediyorsunuz, biliyorsunuz. Hadi şimdi Osman Aziz'in sesinden Yarın Bahçesine Atladım Girdim türküsünü dinleyelim.

Osman Aziz sadece ses sanatçısı değil, şair, yazar, gazeteci, saz ustası ve güzel Kur'an-ı Kerim okuyan çok değerli biriydi sevgili dinleyiciler. Duyduğu güzel sesi hemen fark eder, ha işte bu ses dinlemeye, dinletilmeye değerdir derdi. Bu gerçek bir saz ustası deyip onun da hakkını veriyordu. 1995 yılında Haskoğlu'nun Stambulovu köyünde düzenlenen Türk Folklor Festivali'nde de kendisi jüri seçilmişti. Yine rahmetli olan Turgut Şinikar'la birlikte. Gerçekten sahne alan oradaki folklor toplulukları arasında en iyisini seçmek için böyle günlerce çabaladılar ve değerli dinleyiciler o güzel kayıtları Bulgaristan Radyosu'na kazandırdılar. Osman Aziz seslendirdiği türkü ve şarkıları bir de Üç Ses Üç Saz topluluğunun üyesi olarak da söyledi. Her zaman dediğim gibi seslendirdiği türkü ve şarkı sayısı açısından Osman Aziz bütün listelerin başında geliyor. Ne yazık ki şimdiye kadar yaptığım, hazırladığım yıllar boyunca çabaladığım konserlerden eser kalmadı sevgili dinleyiciler, malum biliyorsunuz bir hacker saldırısına uğradık ve elimizde hiçbir değerli kayıt kalmadı. Ve ben Osman Aziz'i anlatırken belki de sözü, kağıdı, kalemi çok değerli üstadımız, ressamımız Kamber Kamber'e bırakmam gerekiyor. Kendisi biliyorum sabah öğlen akşam bizi dinliyor ve bana da katılacak gibime geliyor. Bir gün kendisiyle bir araya gelip Osman Aziz'i tekrar anlatalım sizlere. Çünkü zaman geçtikçe belki izler silinir diye korkuyoruz sevgili dinleyiciler. Hadi şimdi Üç Ses Üç Saz topluluğundan yani Cemil Şaban, Hasan Rodoplu ve Osman Aziz'in bir araya geldiği Üç Ses Üç Saz topluluğundan Karakaş Altına Çekmiş Sürmeleri türküsünü beraber dinleyelim.

Efsane, efsanelerimiz olarak derlediğimiz biri de sevgili dinleyiciler Hasan Rodoplu. Her bayramda, özel günde bizi arar, Bulgaristan'a, Sofya'ya geleceğim ve yıllardır kayıp yaptığım Benere'nin Pırvu Stüdyo dediğimiz birinci stüdyosunu ziyaret edeceğim ve hep bu günü bekliyorum der bize ve İzmir'den kocaman selamlarını gönderir ve muhakkak Tuna Boylum türküsünün ilk dörtlüğünü bize söyler. Bahar'la birlikte Hasan Rodoplu'yu bekliyoruz. Son olarak 2011 yılında Ardino'daki Türk Folkloru Festivali'nde görüşmüştük. Sazıyla, sözüyle festivale renk katan Hasan Rodoplu, Hafize Beysin ve Sıdık Ahmet'le birlikte mükemmel bir üçlü oluşturmuşlardı. Ben buradan Ardino Festivali'ni düzenleyenleri, organizatörleri kutluyorum. Gerçekten Hasan Rodoplu, Hafize Beysin ve Sıdık Ahmet'i bir araya getirmek gerçekten mükemmel bir fikirdir. Artık onlar bir araya gelir mi? Bilemem sevgili dinleyiciler ama Hasan Rodoplu hala İzmir'de sazıyla sözüyle çalıyor söylüyor. Gerçi sağlık sorunlarından dolayı fazla yolculuk edemiyor. Ama her zaman onun sesine hayran kalmışımdır. Bizler arşivimizi kaybetmeden önce tam Hasan Rodoplu'nun hiç dinletilmeyen türkülerini ortaya çıkarmıştık. Gerçekten günlerce o türküleri dinlemiş ve böyle sizin huzurunuza çıkmak için sabırsızlıkla dakikaları bekliyordum. İnşallah günün birinde tekrar o kayıtlara ulaşacağız sevgili dinleyiciler. Elimizden ne gerekiyorsa bizler yapacağız ve ben bu konuda arkadaşım Willy Galabuf'a da sonsuza sonsuza güveniyorum. Şimdi Hasan Rodoplu'dan iki türkü seçtik. Münevver ve Ay Gidi Ayşem.

Sevgili dinleyiciler, efsaneler, efsanelerimiz başlığını verdiğimiz konserimizde Bulgaristan Türklerinin folklorunda, halk türkü ve şarkılarında iz bırakan önemli yere sahip ses sanatçılarımızı anlatıyoruz. Daha doğrusu müzisyenlerimizi de, yani üstatlarımızı da. Çünkü programımıza özellikle Willy Golubov'un seçtiği Mümin Ali Kirişef'in karşılama başlıklı oyun havasıyla başladık. Kayıt 1965 yılına ait ve Kırcali Estrat Tiyatrosu'yla birlikte yapılmış. Dediğim gibi Mümin Ali Kirişef hakkında bilgi bulamadım internette. Sizler biliyorsanız, anılarınız varsa bizimle paylaşın. Çünkü Mümin Ali Kirişef bugün bile hala bir ekoldür, bir okuldur sevgili dinleyiciler. Ardından Kadri Latifova'yı dinlettik. Tabii ki başta geliyor. Az sayıdaki türküsüne rağmen sevgili dinleyiciler hala gönlümüzde taht kurmuş bir ses sanatçımız. Haskubo'nun Golemansi köyünde yetişip Kırcalı

tiyatrosunda sahne alan Kadri Latifova türküleriyle hep yaşayacak, hep yaşatacak bizim Bulgaristan Türklerinin folklorunu, türkülerini ve kültürünü. Ardından tabii ki Osman Aziz'i de anlatmadan geçemedim. Osman Aziz'le birlikte uzun yıllar çalıştık. Keşke diyorum o günlerde böyle oturup da daha uzun uzun sohbet etseymişik. Yani bu dünyadan göç edeceğim hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama Allah rahmet eylesin, yattığı yerler nur cennet olsun diyorum. Çünkü Osman Aziz'in türküleri bizim arşivimizde, bizim kültürümüzde olmasaydı bugünkü güzelliği olmazdı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Fikirlerinizi belirtin. Çünkü hala Osman Aziz'i bilenler, Razgirt Tiyatrosu sahnesinde izleyenler var aranızda. Yazın, görüşünüzü bildirin, paylaşın efendim. Bizler seve seve anlatacağız. Ardından çok sevdiğim Hasan Rodoplu geldi. O güzel sesiyle tabii ki Rodopların o nefesini programlarımıza taşıyan türkülerini hala İzmir'de seslendiren kocaman bir çınar, bir Hasan Rodoplu var. Yani Osman Aziz için dediğim sözler onun için de geçerli. Bulgaristan Türklerinin kültüründe bir Hasan Rodoplu var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdiye kadar hep Kırcalı Tiyatrosu'ndan bahsettik sevgili dinleyiciler. Tabii ki Kırcalı Tiyatrosu'nun birçok üyesi var, birçok değerli ses sanatçısı var. Onları da anlatacağız. Ama hadi şimdi Şumen Tiyatrosu'na gidelim. Ve çok sevdiğimiz, çok değerli Sıdika Ahmet'i de analım. Tabii ki efsaneler, efsanelerimiz derken bir Sıdika Ahmet'in de önemine anlatmadan, yer vermeden olmaz bence. Neredeyse her gün onun türkülerini dinletiyoruz. Kendisi o güzel sesiyle Turgut Şinikyar'ı bile büyülemiş diyebilirim. Çünkü özellikle Turgut Şinikyar doğup büyüdüğü Yeni Mahalle yani Nova Mahalla, Peştera bölgesinde için yarattığı türküyü özellikle Sıdika Ahmet'e vermiş. Onun türkülerini de günün birinde ortaya çıkaracağız. Hepsini birlikte dinleteceğiz. Teker teker söz veriyoruz. Karşımda zaten Bedri Halis duruyor. Günün birinde ikimiz stüdyoya girip o güzel türküleri size anlatacağız. Ve tekrar o güzel eski günleri beraber yaşayacağız değerli dinleyiciler. Şimdi Sıdika Ahmet'in sesinden bir saniyem türkümüz var ve üç atlımız var sevgili dinleyiciler. Buradan Şumen'e kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz günün bu saatinde Sıdika Ahmet bizi dinliyor.

Efsanelerimizi anlatırken değerli dinleyiciler, sizler doğal olarak soracaksınız. Acaba bu ses sanatçıları arasında sen hangisini seviyorsun veya beğeniyorsun? Doğrusu hiçbirini beğeniyorum, beğenmiyorum diyemem. Hepsi çok değerli. Osman Aziz'in yeri başka, Hasan Rodoplu'nun yeri bambaşka. Bir tarafta Sıdık Ahmet var, bir tarafta sevgili dinleyiciler, üç ses, üç saz var, bir tarafta Kadir Latifoğlu var. Her birinin yeri çok özel, hem programlarımızda hem gönlümüzde. Sırada yine çok sevdiğim bir ses var, Ahmet Cumalı. Geçen hafta kendisi 89. yaşını tamamlayacaktı eğer hayatta olsaydı. Oğlu Feruh bunu paylaşıp bildirmişti. Yine Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından çok değerli bir isim. Hatırlayacaksınız röportajlarda oğlu Feruh, "Kır beygiri nallatalım, bin taligaya konuşalım" türküsünü dedesi Mustafa'nın bestelediğini söylemişti. Bugün bu gerçeği kimse bilmiyor tabii ki ama Ahmet Cumalı denince aklımıza ilk o türkü geliyor. Ahmet Cumalı'yı bu kez Kır Beygir'le değil sevgili dinleyiciler, onu çok sık dinletiyoruz. Bir Eminem türkümüz var, bir de Kara Kız Desin o güzel sesiyle. Hep beraber dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

kara kız, ara sıra gel de beni ara kız. Ben gelmezsem kuzum bize git, aman ama kalbimdeki yara kız.

bakışların canları yakıyor. Gözlerin ne güzel bakıyor. O bakışların canları yakıyor. Yan baktıkça bana kara göz, yüreğime yar yar açtın kara göz. Yan baktıkça bana kara göz.

Tekrar Kırcalı Tiyatrosu ses sanatçılarından birini anlatacağız şimdi bu efsanelerimiz köşemizde sevgili dinleyiciler. Ahmet Yusuf. Genelde Ahmet Yusuf denince yak bir sigara, boşver dünyaya türküsü aklımıza geliyor. En sık onu dinletiyorduk veya Topalacık Fatime. Son araştırmama göre değerli dinleyiciler Ahmet Yusuf'un çok fazla kaydı ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bugün tabii ki o kayıtlardan elimizde hepsi yok. Ama dediğim gibi söz verdiğimiz gibi bizler tekrar bu kayıtları canlı tutmaya, tekrar programlarımıza kazandırmaya çalışacağız. Ahmet Yusuf konusunda son görüşmemizde çok değerli ressamımız Kamber Kamber, geçenlerde Ahmet Yusuf'un sesinden güzel türküler dinlettin. Onlar şimdiye kadar hiç dinletilmemişti dedi. Ben kendisine bu görüşünden dolayı teşekkür ediyorum Kamber Kamber'e ve Bizim Köyün Işıkları türküsünü tüm Ahmet Yusuf sevenlere efendim armağan ediyorum. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik değerli dinleyiciler. Türküleri, şarkıları sevenler umarım radyo başında olmuşlardır. Böylece efsanelerimiz programımızla huzurunuzda olduk. Ben buradan Vili Galabov, Bedri Halis'e destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben Şevki Çakır. Gününüz türküler kadar güzel olmasını diliyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün takvimler 9 Eylül 2026'yı gösteriyor. Canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Aile Saati programıyla Bedri Halis huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 25 Eylül'de başlayacak. Gallup International Balkan Sosyoloji Ajansı 25 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine büyük seçmen ilgisi var açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Ukrayna ve Kuzey Makedonya konusundaki tutumunu açıkladı. Ana muhalefet partisi GERB, Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek. Şimdi haberler. Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Stoyanka Balova-Tvetkova bugün düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimleri için hazırlıklar planlandığı gibi ilerliyor dedi. Şu ana kadar Merkez Seçim Komisyonu seçimlere katılmak üzere Vazrajdane Pravutu, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bulgar Sosyal Demokrasisi Avrupa Solu, İstinata İsamu İstinata Halk Partisi olmak üzere 5 partiyi ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Lacezar Avramov ile bağımsız Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ivailo Drajev'i aday göstermek üzere bir girişim komitesini kaydederken diğer başvurular ise inceleniyor. Parti ve koalisyonların kayıt süresi 9 Eylül saat 17'de, girişim komitelerinin kayıt süresi ise 14 Eylül saat 17'de sona erecek. Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 25 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim günü son bulacak. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları için son tarih

29 Eylül o tarihe kadar şahsen posta yoluyla veya Merkez Seçim Komisyonu web sitesi üzerinden elektronik olarak yurt dışında oy kullanma başvurularını yapabilirler. Seçim kampanyası "Senin oyun, senin seçimin" sloganıyla gerçekleştirilecek. Gallup International tarafından BNT'nin referandum programı için yapılan sosyolojik araştırmanın sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %71'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına gitmeyi düşünüyor. %22 olmak üzere ankete katılan her 5 kişiden biri tereddüt ettiğini itiraf ederken sadece %7'si 25 Ekim'de düzenlenecek seçimlere kesinlikle katılmayacağını belirtiyor. Bulgaristan vatandaşlarının %56'sı Cumhurbaşkanı adayının kişiliğinin onu destekleyen toplum insanlarından daha önemli olduğuna inanıyor. Deneklerin %40'ı için Cumhurbaşkanlığı adaylığının arkasında kimin olduğu büyük önem taşırken %5'i ise karar veremiyorum yanıtını verdi. Ankete katılanların %60'ı sempati duydukları parti Cumhurbaşkanlık için aday göstermezse veya desteklemezse başka bir partiden bir adaya oy vereceğini öne sürerken 1/4'ü böyle bir senaryo durumunda sandık başına gitmeyeceğini, %16'sı ise kararsız olduğunu açıkladı. Sofya'da 25 Ekim'de yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ve BTA Genel Müdürü Kirill Vlchev'in Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı adaylıklarını belirleyen girişim komitesinin kurulması sırasında Yotova, Ukrayna'daki savaşın askeri bir çözümü olmadığını ve Bulgaristan'ın barış koalisyonunun başlatıcısı olması gerektiğini vurguladı. BTA'nın aktardığı üzere İlyana Yotova bu çatışma, insansız hava araçları, devasa ekonomik ve sosyal sorunlar olmak üzere bizi doğrudan etkiliyor. Savaş Karadeniz'e sıçradı ve Karadeniz'deki sorun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir sorun haline geldi. Bu durum acil girişimler gerektiriyor ve burada Bulgaristan'ın sağlam bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi'nin konusu olup Avrupa'daki şu ya da bu yayında yazılanlarla ilgili değildir. Bulgaristan, Ukrayna'da askeri varlık hazırlığı yapan gönüllüler koalisyona katılamaz. Ülkenin bu çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Yotova ayrıca Kuzey Makedonya'daki Bulgarların hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceğinin de altını çizdi. Partinin yürütme kurulu kararına göre GERP 25 Ekim'de yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı adayı göstermeyecek. Partiden yapılan açıklamaya göre yürütme kurulunun güdüleri büyük ölçüde parti lideri Boyko Borisov'un dile getirdiği güdülerle örtüşüyor. Daha önce medya için basın toplantısının düzenleneceğini açıklayan GERP daha sonra toplantıyı erteledi. Borisov 6 Eylül'de yaptığı açıklamada GERP adayının Avrupa yanlısı sağcı oyları böleceği görüşünü dile getirdi. Merkez Seçim Komisyonu 25 Ekim 2026'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimlerine katılmak üzere girişim komitelerinin kayıt başvurularının kabul etmeye devam ediyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere bugün 9 Eylül'de Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Sofya'da Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popșoi ile görüşüyor. Moldova Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde Popșoi'nin ziyaretinin Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın daveti üzerine resmi ziyaret olduğu belirtiliyor. Moldova Başbakan Yardımcısının Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ve Bulgaristan-Moldova Dostluk Grubu Galin Duref ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin odağında Moldova-Bulgaristan ilişkileri, ortak ilgi alanlarında işbirliğinin ivme kazandırılması ve Bulgaristan'ın Moldova'nın Avrupa yolundaki ilerlemesine verdiği destek konuları devam edecek.

0: Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre bugün 9 Eylül saat 06 itibariyle Türkiye istikametinde yük kamyon trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin düşük su seviyesi nedeniyle Orehovo, Beket ve Sviştov Zimnic sınır geçişlerinde feribot seferleri hala çalışmamaktadır. Ruse ve Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü 1 ve 2'de trafik sorunsuz seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 15 ciddi trafik kazasında Smolya'nın Smilyan köyünden 17 ve 18 yaşındaki iki kardeş olmak üzere iki can kaybı yaşandı, 20 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 155 yangın söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken 27 yangında önemli maddi hasar meydana geldi. Spor. Bulgaristan 9 ila 22 Eylül 2026 tarihler arasında Sofya'da gerçekleştirilecek 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Euro Voley 2026 şampiyonasında İtalya, Finlandiya ve Romanya ile birlikte ev sahipliğini üstleniyor. Sofya'daki maçlara 120 binden fazla seyircinin katılması bekleniyor. Bulgaristan Milli Voleybol Takımı bugün ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Sofya'daki son 16 turu maçları 19 ve 20 Eylül'de, çeyrek finaller ise 22 Eylül'de oynanacak. Sofya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Sofya'da voleybol heyecanının salon dışında da 26 Eylül'e kadar devam edeceği yerlerden biri de Euro Voley Kamp olacak. Kamp, Dünya ve İnsanlar Müzesi'nin arkasındaki parkta, Europeyski Soyuz metre istasyonunun hemen yanı başında saat 17 ile saat 19.30 arasında düzenlenecek. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 17, Sofya'da 14 derece olacak. Ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Öğleden sonra başta Batı Bulgaristan dağlarında olmak üzere bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33, Sofya'da 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Doğudan hafif rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 26-28, deniz suyu sıcaklığı ise 24-25 derece arasında seyredecek. Dağlarda güneşli hava etkisini sürdürürken öğleden sonra başta Batı Bulgaristan dağlarında olmak üzere bulutlanmayla birlikte yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 27, 2000 metrelerde ise 20 derece olacak. Cuma günü hava sıcaklığında önemli değişiklikler beklenmiyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin Saati.
4: Aile Saati programıyla yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide ses yönetmeni arkadaşımız Boyan Todorov ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevket Çakır adına merhabalar. Değerli dinleyiciler, bugün 1995 yılından bu yana kutlanan Uluslararası Güzellik Günü. Bugün kapsamında dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinlikler ve güzellik yarışmaları düzenleniyor. Ancak güzellik uğruna yapılan bilinçsiz ve kontrolsüz estetik uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle ucuz ve merdiven altı estetik işlemler konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Son dönemde bu tür işlemlerin ardından ortaya çıkan komplikasyon vakalarında artış yaşanması dikkat çekiyor. Bulgaristan Estetik Dermatoloji Uzmanları Birliği üyesi Dr. Katya Paskova özellikle eğitim almamış ve yetkili

olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen uygulamaların ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Damar tıkanıklığından kalıcı doku hasarına kadar birçok komplikasyonla karşılaşabileceğine dikkat çeken Dr. Paskova, estetik işlemlerin mutlaka eğitimli ve yetkili uzmanlar tarafından uygun sağlık koşullarında gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sözü estetik dermatolojide bilinçsiz uygulamaların oluşturduğu riskleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatması için Doktor Katya Paskova'yı bırakmadan önce bir şarkı dinliyoruz ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

birlikte. Değerli dinleyiciler, İnternet üzerinden yapılan ve %50'nin üzerinde indirim sunan ucuz estetik prosedürü reklamları, taliplerin sağlık tehlikesi içeren kayıt dışı güzellik muamelesine tabi tutulacağının emaresidir. Ev ortamında yapılan iğneler ve herkesin katılabileceği eğitimler de dış görünüşünü iyileştirmek isteyen daha çok müşterinin çekilmesini amaçlayan yöntemler arasındadır. Bu risklere dair Bulgaristan Estetik Dermatoloji Uzmanları Birliği tarafından uyarı yapıldı. Estetik prosedür yapma yeterliliğine sahip 120'den çok uzmanın üye olduğu örgüt tarafından yapılan açıklamada, ucuz merdiven altı prosedürlere duyulan ilgiden dolayı müdahale sonrasında komplikasyon vakaları sayısının arttığı belirtildi. Birliğin üyesi olan Doktor Katya Paskova, BNR konuşurken olası komplikasyonları ve estetik dermatoloji ile ilgili en yaygın efsanelerin hangileri olduğunu anlattı. İş arkadaşımız Elena Beykova'nın röportajını dikkatinize sunuyoruz.

0: Estetik müdahale sonrasında kullanılan malzemeye göre çeşitli komplikasyonların gelişebileceğini söyleyen Doktor Paskova, asimetri ve hastanın yapılan müdahaleden memnun olmayıp psikolojik sorun yaşaması gibi durumlarda doktorun rolünün çok önemli olduğunu öne sürdü.
1: Той трябва да бъде добре обучен, да има знания, умения и да прецени. Ако един пациент
0: Doktorun eğitim almış, bilgi ve yeterlilik sahibi olması ve hastanın uygun olup olmadığını, herhangi bir ürünün uygulanmasının risksiz olup olmadığını değerlendirebilmesi gerekiyor. Sözlerini kullandı estetik uzmanı ve tehlikeli olarak bilinen birkaç bölgenin olduğuna dikkat çekti.
1: Едната зона е между очите. Там най-често се получават окузиите, които могат да доведат
0: и Bunlardan biri gözler arası bölgedir. Bu bölgede en sık oluşan oklüzyon yani damar tıkanıklığı kalıcı körlüğe yol açabilir ki dünyanın farklı yerlerinde bu tür vakaların yaşandığına dair büyük sayıda makale yayımlandı. İkinci tehlikeli bölge ise hastalara ilk rahatsızlık veren nazolabial kıvrım yani gülme çizgisi olmakta dedi uzman. Doktor Paskova özellikle gençlerin dudaklarını devamlı büyütme merakının getirdiği riskleri anlattı.
1: Тези overfilled усни първо крият риск от миграцията.
0: Overfilled yani fazla doldurulmuş dudaklar her şeyden önce dolgunun dağılması riskini içerir. Dağılan dolgu maddesi damarları sıkıştırır. Dolayısıyla o bölgenin üzerinde gözle görülür olan büyük sayıda damar oluşur. Bunun üzerine bir kez daha filler enjekte edilince yani damar tıkanıklığı riski çok büyük olur dedi Doktor Paskova. İyi bir estetik uzmanı yapılan prosedür sonucu tıkanma veya başka bir yan etkinin oluştuğunu fark edince hastayı nasıl takip edeceğini bilir. Gün be gün hastayı izleme protokolleri uygulanırsa her komplikasyon kontrol altına alınabilir. Şişirilmiş dudak modası özellikle genç kızlar arasında yaygın olurken bazılarının dudakları arı sokmuş gibi hiç de cazip olmayan bir hale geliyor. Bu durum prosedürün doktor tarafından değil de sertifikalı olmayan bir kişi tarafından yapıldığını mı düşündürüyor acaba? İşte cevabı.
1: Не е задължително. Вадите пациенти, тук е ролята всъщност на журналистите и на медиите.
0: Hayır. Aslında dudakların doğal görünümü konuşmak konusunda medyaya ve gazetecilere önemli rol düşüyor. Hastalarıma dudaklarının neden büyütmek istediklerini soruyorum. Bu hususta erkeklerin tercihleri mi yoksa sosyal medyanın dayattığı modellere benzeme isteğinin mi ağır bastığını bilmiyorum diyen estetik uzmanı Büyütülmüş dudakların dünyada artık eski moda haline gelmeye başladığını söyledi.
1: İma kliniki svita koji se nariču dissolving klinik ili klinika koja samo razgražda, predstavite si.
0: Dünyanın farklı yerlerinde sadece eritme prosedürünü uygulayan dissolving yani dudak eritme klinikleri kuruluyor. Düşünün bu ne kadar yaygın bir şeydir. Çünkü dokunun zamanla yaşlanması ve gevşemesiyle beraber bu hyaluron ve saire dolgular yerini değiştiriyor ve son derece nahoş bir görünüm ortaya çıkıyor diyen Doktor Katya Paskova, dudak estetiğinin nasıl olması gerektiğinin dünya çapında gündemde olan bir konu olduğunu ve gençlerin bu konudaki görüş ve tercihlerinin artık değişmeye başladığını ekledi. Estetik dermatoloji ile ilgili en yaygın efsaneler hangileridir? Bu soru üzerine uzman konuğumuz şöyle konuştu. Kısa sürede sonuç veren ve herkesçe yapılabilen bir şey olması yönündeki görüşler yanlıştır. Yapılan bir prosedürle yaşanılan tüm problemlerin ortadan kalkacağı ve yaşam kalitesinin artacağı düşüncesi de yanılgıdır dedi. Estetik dermatolojide her şeyin sırayla yapılması önemli. Önce teşhis ve analiz yapılır, sonra da sırayla birbirini tamamlayan işlemler uygulanır diyen uzman şöyle devam etti.
1: Или започва с един тип спрямо това, което най-много е
0: Önce yaşın ilerlemesiyle birlikte hastayı en çok değiştiren şeyle veya kaldırılmış

olmasını istediği bozuklukla başlanır. Sık sık geçirdikleri nörolojik hastalık sonucu oluşan asimetriyi düzeltmemiz için bize başvuran hastalar gelir. Botulinum toksin prosedürü artık gül hastalığı veya yara izi durumlarında uygulanmaktadır. Estetik dermatoloji ile kısa sürede her derde deva getirilebileceği düşüncesi yanlıştır. Hızla gelişmekte olan bu bilimin önünde hala çözüm bekleyen birçok sorun var şeklinde sözlerini noktaladı Doktor Paskova.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayın boyunca açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Bu iki telefon numarasından bize saat 14'e kadar ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak istediğiniz her şeyi biz dinlemek için hazırız. Hadi buyurun, telefonlarımız sizin için artık açık.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programı sizden gelen mesajlarla devam ediyor. Telefonlarımızı anons ettik. Çalmasını bekliyoruz. İlk mesajımız Nevin Abdullah'dan olacak. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları, ben İsperik'in Todorova köyünden Nevin Abdullah. Bugün oğlum Timur'un 10. yaş gününü en güzel dileklerimizle kutluyoruz ailecek. Canım oğlum, yüzün hep gülsün. Hayatın mutluluk, sağlık ve başarılarla dolu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki bizim oğlumuzsun. Seni çok seven annen Nevin, baban Taner, abin Caner ve babaannen Ayşe. Kocaman sevgilerle iyi ki doğdun, İyi ki varsın canım yavrum diye yazmış Nevin Hanım. Bu güzel dileklere biz de tabii ki katılıyoruz. Timur'un doğum gününü kutluyoruz. Kendisine okulda başarılar diliyoruz. Çok güzel bir çevrede bulunmasını, güzel dostluklar kurmasını temenni ediyoruz. Ve ailesini her zaman böyle gururlandırsın, onları mutlu etsin. Çünkü bakın ne kadar çok seveni var. Hemen listedeki sıradaki İlk türkümüzle sizi selamlıyor olalım. Tüm aileyi tabii, başta Timur'u selamlıyoruz. Musa Şabanov söyleyecek, Bizim Köyün Kızları diyor.

onuncu yaşını kutlayan Timur'u selamlama mesajları devam ediyor. Bir mesaj daha var. Kimden mi geldi bu mesaj? Ayşegül Hanım'dan geldi. İyi yayınlar, sizi devamlı dinliyoruz. Ben Silistra Sancağı Oreşene Köyü'nden Ayşegül Ruşit. Bugün İsperihin Todorovo Köyü'nde evli Nevin kızımın küçük çocuğu Timur'un doğum günü var. Torunum Timur 10. yaşını kutluyor. Anası Nevin, babası Taner, abisi Caner ve dünüşüm Ayşe'ye de selam olsun diye yazmış Ayşegül Hanım. Kutlayanları sıralamış. Ben Ayşegül Ruşit ve eşim Halit Sabit, dayısı Nedim ve yengesi Hafize, Nurçin ve ikiz kızçeler Nurcan ve Nurhayat kuzenleri, sağlık, mutluluk ve okulunda başarılar Timur diye yazmışlar. Bizler de kendisine başarı diledik. Böyle bu güzel aile içinde gelecek sıradaki, az önce isimlerini sıraladıklarımız içinde gelecek sıradaki türkümüz. Ancak ondan önce telefon yok, hala bekliyoruz, anons ettik. Hadi sıradaki türkümüzde siz sizleri selamlıyoruz o zaman. Aysel Hasanova söylüyor. Şu karşıki dağda çiçek açtı diyor.

sıradaki mesajımız Sevda Sadullah'dan geldi. Merhaba radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben Sevda, cambazların gelini. Podayva'dan eşim Sadullah'ı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var. İyi ki doğmuş, iyi ki var. Sevgiler ve saygılar dilerim diye yazmış. Sadullah Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Sağlık diliyoruz hem kendisine hem eşi Sevda Hanım'a. Bütün aileye sağlık diliyoruz. Böyle birlikte daha nice nice inşallah doğum günleri kutlayın dedik ve sıradaki türkümüz özel olarak sizler için de gelsin o zaman. Fahri Nur söylüyor, Rodop Güzeli.

0: Ve bugünkü programımızın ilk dinleyicisini hemen ağırlayalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Hoş bulduk. Ben Razgrad'ın Zavet bileşine bağlı Preles köyünden. Mehmet Zekeriya.
0: Nasılsınız Mehmet Bey?
1: İyi, sizi sormalı.
0: Çok şükür, bizler de ekipçe iyi, sağ olun. Buyurun.
1: Siz de sağ olun. Bugün iki geçmiş doğum günü kutlamak istiyorum ben.
0: Evet.
1: Ama denk gelmedi. Yani cumaya geldi, pazara geldi, tatil girdi araya.
0: Evet.
1: Oğlum Mustafa 4 Eylül 50 yaşını doldurdu. Bir de eşi Feride 6 Eylül. Yani denk gelmedi. Dün aradık, bağlanamadık yani.
0: Olsun, bugün kutlayın, bugün söyleyin.
1: Evet, bugün kutlayacağız. Yani selamlayanlar. Ben babası Mehmet. Anası Sülbiye, oğlu Mustafa ile Ferdi'nin yani, Zekeriye, kızı Aleyna, Zekeriye'nin eşi Sülbiye, bir de dünya tatlısı diyorlardı, bir bebeğimiz oğlu Zekeriye'nin, Rüya,
0: 3,5
1: aylık, Allah uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Hepsine. Onlara sağlık sağlamlık diliyoruz, hayatlarında başarılar, uzun ömürler diliyoruz. Ve bir de şurada benim kardeşimin oğlu var, Tahir, eşi Rahime, çocukları Tolga ve Burçin, anası Gülten, onları da selamlıyorum. Size ve tüm ekibinize sağlık sağlamlık, sıradaki türküyle hoşça kalın, dostça kalın.
0: Teşekkür ettik Mehmet Bey. Biz de size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz, sevgimizi gönderiyoruz. Mustafa Bey'in, Feride Hanım'ın geçmiş doğum günlerini de bizler de kutluyoruz buradan. Bu güzel aileye tabii ki sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz. Bütün güzel dileklerimiz sizler için gelecek ve saygıyla andığımız, rahmetle andığımız Raziye Fazlı'nın söylediği güzel bir türküyle Fatme Kız.

0: Ve sıradaki dinleyicimiz yine Preles'den arıyor. Ahmet Bey hattımızda. İyi günler.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza Ahmet Bey.
1: Hoş
0: İnşallah
1: bulduk, hoş bulduk.
0: iyisinizdir.
1: Evet, çalışıyoruz. Şu anda dinleniyoruz burada.
0: Kolay gelsin. Evet, buyurun.
1: Sağ ol. Biraz önce Yunuslar'dan bir Mehmet Ağam seslendi.
0: Evet.
1: Yani torunları falan fıstık, doğum günü falan fıstık. Yani ben de selamlıyorum Mehmet Ağam'ı. Çünkü beni gördükçe hep diyor ki süferesine katılıyorsun, benimle değilsin hani. Selamım ondan, benden olsun. Bir de Remzi'den, Remzi dayımdan Mehmet Ağam'a çok selamlar.
0: Olsun Ahmet Bey,
1: yani,
0: selam. Evet.
1: Yani bütün onun şöylesine, Tahir'e, Mustafa'ya, Feride'ye hepsine selam. Bizden burada biz şu anda sonunda bir dinlence yapıyoruz burada. Remzi dayımla. Selam ikimizden olsun hepsine.
0: Olsun Ahmet Bey. Şu anda mola verdik diyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Tavan altı Poskos böyle uğrayız. Tabii
0: evet.
1: Bir kadın da tavan altına.
0: Kolaylıklar diliyoruz size.
1: Sağ ol.
0: Tabii ki mola da vereceksiniz. Sadece çalışmak olmaz, değil mi?
1: Evet.
0: Mola verdikçe, hatta çalışırken de radyomuzu dinlediğiniz için teşekkür ettik
1: evet,
0: Ahmet Bey.
1: Evet. Devamlı dinliyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Yani devamlı dinliyoruz.
0: Eksik.
1: Her öğlen. Bazı sabahları ama akşamları kaçırıyoruz bazı. İş
0: evet.
1: Meselesinden olduğunu serinde çalışmak.
0: Olsun, siz böyle aklınıza getirdikçe radyomu dinleyin, biz de böyle mutlu oluyoruz Ahmet Bey.
1: Evet,
0: kolaylıklar diliyoruz size, sevgimizi gönderiyoruz. Sıradaki türkümüzde sizleri tabii ki selamlayacağız. Teşekkür ettik. Sıradaki türkümüzde Mümin Ali Mümin Aliyev'den olacak, Güzel Hatice.

Sıradaki mesajımız Eylen'den geldi. Merhaba Bedri abla, nasılsın? Çok şükür bizler iyiyiz Eylen ekipçe. Teşekkür ettik. Ben bugün Kadriye Koç teyzemi selamlamak istiyorum. 11 Eylül'de benim doğum günüm var. Pravda köyünden Eylen diye yazmış. Kadriye Koç'u candan yürekten selamlamak istiyorum. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın diye belirtmiş Eylen. Teşekkür ettik kendisine. Daha şimdiden 11 Eylül'deki doğum gününü kutlayalım senin Eylen. Okulunda çok başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Bu başarılarının bu şekilde devam etmesini canı gönülden diliyoruz. Güzel dostluklar kur. Ailen seninle böyle daima gurur duysun. Aileni mutlu etmeye de devam et. Sana bütün güzel şeyleri diliyoruz açıkçası. Sıradaki türkümüzle de hem seni hem de aileni selam.

0: Ay bu güzel türkümüzü dinlerken bizi Kadriye Koç aradı ve Halil Bekir'in kayınçosu Hüseyin'i ve eşi Zehra'yı selamlıyor. Kendileri Türkiye'den misafirliğe gelmişler ve Zvezdel'deymişler, şimdi bizi dinliyorlarmış. Hoş geldiniz diyoruz Hüseyin Bey ve Zehra Hanım. Burada güzel sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız hemen, hem de Kadriye Koç'u, tabii ki Halil Bekir'i de ve şu anda bizi dinleyen herkes için söylüyor. Rahman Ahmedov söyleyecek, ancak telefonumuz var, ondan sonra türkümüzü dinleteceğiz. İyi günler.
1: İyi günler Bedir'im.
0: Evet, hoş geldiniz programımıza, buyurun.
1: Hoş bulduk. Ben Baykova.
0: Alo.
1: Baykova'da.
0: Evet, isminiz?
1: İsmail.
0: Buyurun İsmail Bey, sizi dinliyoruz.
1: Benim torunum bugün doğum günü var.
0: Evet.
1: Enis, onu selamlamak isterim. Ayın 20'sinde ben pek bağlanamamış. Doğrulamıyorum ben numaralı falan burada. Eşimin var 20'sinde, bir torunum var 20'sinde doğum günleri, onları kutlamak isterim. Bir de Bedir'e şeyden önceki bir nutfulda Recep hocamız vardı bizim. Olabilir, ona da bir selam yollayarım.
0: Tabii ki onu da selamlayacağız. Teşekkür ettik İsmail Bey bizi aradığınız için. Sıradaki türkümüz başta sizin için, Enis için, eşiniz için de gelecek. Ve böyle sizi tanıyan herkes için olsun mu?
1: Hadi iyi gün Baykova'ya da selam.
0: Oldu. Baykova'ya da selam gönderiyoruz İsmail Bey. Ve sanırım bugünkü son türkümüz olacak. Türkümüz anons ettik. Rahman Ahmedov'dan olacak. Karşı yakaya geçelim. Türküsünü dinleteceğiz. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz her birinize. Böyle cesaret edip bizi arayanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biliyoruz aramasanız bize Bulgaristan'ın ve sadece Bulgaristan'ın değil, böyle ülkenin yurt dışında da böyle bizi dinleyenlerin sayısı çok. Teşekkür ediyoruz ve akşama da bugünkü böyle dinleyici kısmının tekrarını dinleteceğiz. Tekrar bunu söyleyelim ve ekip adına Boyan Todorov, Şevket Çakır ve ben Bedriye Kalis huzurunuzdan Rahman Ahmedov'un söylediği Karşı Yakaya Geçelim türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Devamlı günün getirdikleri programı yayına girecek. Ardından bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Aile Saati programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 25 Eylül'de başlayacak. Gallup International Balkan Sosyoloji Ajansı 25 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine büyük seçmen ilgisi var açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Ukrayna ve Kuzey Makedonya konusundaki tutumunu açıkladı. Ana muhalefet partisi GERB, Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek. Şimdi haberler. Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Stoyanka Balova-Tvetkova bugün düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimleri için hazırlıklar planlandığı gibi ilerliyor dedi. Şu ana kadar Merkez Seçim Komisyonu seçimlere katılmak üzere Vazrajdane Pravutu, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bulgar Sosyal Demokrasisi Avrupa Solu, İstinata İsamu İstinata Halk Partisi olmak üzere 5 partiyi ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Lacezar Avramov ile bağımsız Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ivailo Drajev'i aday göstermek üzere bir girişim komitesini kaydederken diğer başvurular ise inceleniyor. Parti ve koalisyonların kayıt süresi 9 Eylül saat 17'de, girişim komitelerinin kayıt süresi ise 14 Eylül saat 17'de sona erecek. Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası 25 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim günü son bulacak. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları için son tarih 29 Eylül. O tarihe kadar şahsen posta yoluyla veya Merkez Seçim Komisyonu web sitesi üzerinden elektronik olarak yurt dışında oy kullanma başvurularını yapabilirler. Seçim kampanyası "Senin oyun, senin seçimin" sloganıyla gerçekleştirilecek. Gallup International tarafından BNT'nin referandum programı için yapılan sosyolojik araştırmanın sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %71'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına gitmeyi düşünüyor. %22 olmak üzere ankete katılan her 5 kişiden biri tereddüt ettiğini itiraf ederken sadece %7'si 25 Ekim'de düzenlenecek seçimlere kesinlikle katılmayacağını belirtiyor. Bulgaristan vatandaşlarının %56'sı Cumhurbaşkanı adayının kişiliğinin onu destekleyen toplum insanlarından daha önemli olduğuna inanıyor. Deneklerin %40'ı için Cumhurbaşkanlığı adaylığının

arkasında kimin olduğu büyük önem taşırken %5'i ise karar veremiyorum yanıtını verdi. Ankete katılanların %60'ı sempati duydukları parti cumhurbaşkanlık için aday göstermezse veya desteklemezse başka bir partiden bir adaya oy vereceğini öne sürerken 1/4'ü böyle bir senaryo durumunda sandık başına gitmeyeceğini, %16'sı ise kararsız olduğunu açıkladı. Sofya'da 25 Ekim'de yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ve BTA Genel Müdürü Kiril Vılçev'in Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı adaylıklarını belirleyen girişim komitesinin kurulması sırasında Yotova, Ukrayna'daki savaşın askeri bir çözümü olmadığını ve Bulgaristan'ın barış koalisyonunun başlatıcısı olması gerektiğini vurguladı. BTA'nın aktardığı üzere İlyana Yotova bu çatışma, insansız hava araçları, devasa ekonomik ve sosyal sorunlar olmak üzere bizi doğrudan etkiliyor. Savaş Karadeniz'e sıçradı ve Karadeniz'deki sorun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir sorun haline geldi. Bu durum acil girişimler gerektiriyor ve burada Bulgaristan'ın sağlam bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu Ulusal Güvenlik Danışma Konseyi'nin konusu olup Avrupa'daki şu ya da bu yayında yazılanlarla ilgili değildir. Bulgaristan, Ukrayna'da askeri varlık hazırlığı yapan gönüllüler koalisyona katılamaz. Ülkenin bu çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Yotova ayrıca Kuzey Makedonya'daki Bulgarların hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceğinin de altını çizdi. Partinin yürütme kurulu kararına göre GERP 25 Ekim'de yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı adayı göstermeyecek. Partiden yapılan açıklamaya göre yürütme kurulunun güdüleri büyük ölçüde parti lideri Boyko Borisov'un dile getirdiği güdülerle örtüşüyor. Daha önce medya için basın toplantısının düzenleneceğini açıklayan GERP daha sonra toplantıyı erteledi. Borisov 6 Eylül'de yaptığı açıklamada GERP adayının Avrupa yanlısı sağcı oyları böleceği görüşünü dile getirdi. Merkez Seçim Komisyonu 25 Ekim 2026'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Yardımcılığı seçimlerine katılmak üzere girişim komitelerinin kayıt başvurularının kabul etmeye devam ediyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere bugün 9 Eylül'de Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Sofya'da Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popșoi ile görüşüyor. Moldova Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde Popșoi'nin ziyaretinin Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın daveti üzerine resmi ziyaret olduğu belirtiliyor. Moldova Başbakan Yardımcısının Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ve Bulgaristan-Moldova Dostluk Grubu Galin Duref ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin odağında Moldova-Bulgaristan ilişkileri, ortak ilgi alanlarında işbirliğinin ivme kazandırılması ve Bulgaristan'ın Moldova'nın Avrupa yolundaki ilerlemesine verdiği destek konuları devam edecek. Gotse Delchev kasabasında Gotse Delchev Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye'nin Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği 2. Bulgaristan-Türkiye İş Forumu gerçekleştirildi. Forum, Avrupa ve Türkiye arasında iş diyaloğu programı kapsamında yürütülen ortak bir gelecek için ticaret ağları geliştirme projesi girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Gotse Delchev, Satovça, Garmen ve Hacı Dimovu belediyelerinin temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri ve Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel'in de yer aldığı Türk heyeti katıldı. Görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımlar, üretim alanında işbirliği ve iki bölgedeki şirketler arasında ortak girişimlerin oluşturulması gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmede iki bölgenin ekonomik yapısı ele alınarak öne çıkan sektörler hakkında bilgi verildi. Sungurlu'nun sanayi alanındaki güçlü yapısına karşılık Gotse Delchev'de hafif

sanayi, tekstil ve turizm sektörlerinin öne çıktığı belirtildi. Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde bulunduğu bölgenin kültürel ve tarihi turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. BTA haberine göre Türk heyetinin ayrıca Blagoevgrad'daki Güneybatı Neofitrilski Üniversitesi'ni ziyaret ederek eğitim alanında işbirliği olanaklarını görüşmesi planlanıyor. Sofya 2027 Avrupa Turizm Başkentleri yarışmasında 8 finalist arasında yer alıyor. 18 ülkeden gelen 43 başvuru arasından bağımsız bir uzman değerlendirmesi sonucunda seçilen Sofya, 100 binden fazla nüfusa sahip şehirler kategorisinde finale katılan 2 başkentten biri oldu. Sofya Belediyesi basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vasil Terziyev, yarışmanın finalistleri arasında ilk kez yer almaktan ve şehrimizi özel kılan şeyleri Avrupa'ya gösterme fırsatı bulmaktan mutluluk duyuyorum, ifadelerini kullandı. Adaylık sürecinde Sofya, kültürel mirasın, doğanın, kentsel çevrenin, toplu taşımanın, dijital hizmetlerin ve insanların günlük yaşamlarının ortak bir deneyim parçası olduğu, kompakt ve iyi bağlantılı bir şehir olarak yakınlık başkent, Capital of Proximity olarak sunuluyor. BGNES'in aktardığı üzere her iki kategorideki finalistler başvurularını 18 ve 19 Kasım 2026 tarihlerinde Brüksel'de Avrupa jürisine sunacaklar. Sunumların ardından jüri iki kategoriden her birinde birer olmak üzere 2027 Avrupa Turizm Başkenti unvanını taşıyacak iki şehri belirleyecek. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre bugün 9 Eylül saat 06 itibariyle Türkiye istikametinde yük kamyon trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin düşük su seviyesi nedeniyle Orehovo, Beket ve Sviştov Zimnic sınır geçişlerinde feribot seferleri hala çalışmamaktadır. Ruse ve Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü 1 ve 2'de trafik sorunsuz seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 15 ciddi trafik kazasında Smolya'nın Smilyan köyünden 17 ve 18 yaşındaki iki kardeş olmak üzere iki can kaybı yaşandı, 20 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 155 yangın söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken 27 yangında önemli maddi hasar meydana geldi. Spor. Bulgaristan 9 ila 22 Eylül 2026 tarihler arasında Sofya'da gerçekleştirilecek 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Euro Voley 2026 şampiyonasında İtalya, Finlandiya ve Romanya ile birlikte ev sahipliğini üstleniyor. Sofya'daki maçlara 120 binden fazla seyircinin katılması bekleniyor. Bulgaristan Milli Voleybol Takımı bugün ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Sofya'daki son 16 turu maçları 19 ve 20 Eylül'de, çeyrek finaller ise 22 Eylül'de oynanacak. Sofya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Sofya'da voleybol heyecanının salon dışında da 26 Eylül'e kadar devam edeceği yerlerden biri de Euro Voley Kamp olacak. Kamp, Dünya ve İnsanlar Müzesi'nin arkasındaki parkta, Europeyski Sayus Metre istasyonunun hemen yanı başında saat 17 ile saat 19.30 arasında düzenlenecek. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 17, Sofya'da 14 derece olacak. Ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Öğleden sonra başta Batı Bulgaristan dağlarında olmak üzere bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı

0: Sıcaklığı 28 ila 33, Sofya'da 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Doğudan hafif rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 26-28, deniz suyu sıcaklığı ise 24-25 derece arasında seyredecek. Dağlarda güneşli hava etkisini sürdürürken öğleden sonra başta Batı Bulgaristan dağlarında olmak üzere bulutlanmayla birlikte yer yer gök gürültülü kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 27, 2000 metrelerde ise 20 derece olacak. Cuma günü hava sıcaklığında önemli değişiklikler beklenmiyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programına da hoş geldiniz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, rejide ses yönetmeni Rosen Grigorov'la birlikte önümüzdeki dakikalarda eşlik etmeye devam ederken, önümüzdeki dakikalarda Razgrad Güz Panayırı'nın 100 yıl aşan tarihine uzanacağız. Geçmişten günümüze değişen panayır kültürünü ve bu yılki etkinliklerin öne çıkanlarını aktaracağız. 9 ila 15 Eylül tarihleri arasında şehir parkında düzenlenen panayırda 100 ticari stand, çocuklara yönelik eğlence alanları ve birbirinden renkli konserler ziyaretçileri bekliyor diyerek detayları ilk türkümüzden sonra Bedri Halis aktaracak. Razgrad'a Deli Orman'ın başkenti Razgrad'a Razgrad Tiyatrosu ses sanatçılarının seslendirdiği türküyle varıyoruz. Sende doğdum Deli Orman. Mergül Esadova, Vasfiye Şabanova, Hafize Beysin ve Adem Bayraktar dörtlüsü söylüyor.

Değerli dinleyiciler, bugün başlayan Razgrad Güz Panayırı asırlık tarihçeyi çağdaş eğlence türleriyle bir arada barındırıyor. Etkinliğin yeniden yapılmaya başlamasından bu yana bu yıl 33. kez gerçekleştirilen fuar 9 ila 15 Eylül tarihleri arasında Razgrad Şehir Panayırı'nda düzenleniyor. Alışveriş standları, Luna Park ve konser sahnesinden ibaret olan Panayır'ın günümüz görünümünün arkasında bir asırdan uzun bir tarihçe yatıyor. Razgrad Profesör Boyan Penev, Bölge Kütüphanesi Yöre Tarihi bölümünden Daniela Pırvanova, BTA'ya yaptığı açıklamada fuarın tarihi hakkında bilgi verdi. Razgrad Güz Fuarı'nın ilki 19 ila 26 Eylül 1921 tarihleri arasında yapıldı. Pırvanova, Bölge Tarih Müzesi yayınları ve kütüphanede muhafaza edilen belgelere dayanarak yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın aynı yıl 9 Temmuz tarihli kararıyla etkinliğin her yıl düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Sözlerine göre eski Razgrad Panayırı'nın atmosferine ilişkin bilgiler, resmi belgeler, yerel tarih kitapları ve o dönemde yayımlanan yazılardan edinilebiliyor. Yerel tarih araştırmacısı Christo Arnaudov, Razgrad'ın geçmişinden çizgiler adlı kitabında fuarı ayrı bir ana bölüm ve eğlence bölümünden oluşan yürüyüş yolları, çok sayıda geçici satış tezgahı, ahşap ve branda çadırlar ile barakalar bulunan bir mekan olarak anlatmaktadır. Panayır'da restoranlar ve bira salonları, müzisyenler, şarkıcılar ve dansçılar bulunur. Ayrıca sanayi ürünleri, el işleri, şekerleme ve çeşitli yiyecekler satan tüccarlar yer alırdı. Panayır alanı özellikle akşamüstü saatlerinde hareketlenirdi. Kent sakinleri ve öğrenciler fuara yürüyüş yapmak, ilginç bir şeyler seyretmek, bir şeyler yiyip içmek ya da alışveriş yapmak için akın ederdi. Yerel tarih araştırmacısı Bujidarka Zlatareva'nın geçmişte Razgrad Fuarı Ekmek ve Seyirlik Eğlence başlıklı yazısında belirtildiği üzere eski kışlanın yanından geçen yolda sürekli gelip giden faytonlar da fuar manzarasını tamamlıyordu. 1999 yılında Ekip 7 gazetesinde yayımlanan Margarita Donçeva'nın bir yazısında Razgrad Panayırı'nın ilk yıllarında kumar oynanmasının ve etkinliğe alkollü halde gelmenin yasak olduğu belirtiliyor. Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve temizliğin sağlanması için çıkarılan kararnamelere göre kuralları ihlal edenler için para cezaları öngörülüyordu. Razgrad Güz Panayırı 1950 yılına kadar düzenlenmiş, ardından fuara ara verilmiştir. 1990 yılında yenilenen etkinlik zamanla çağdaş bir yapıya kavuşmuştur. Panayır'ın yeniden düzenlenmesinden sonraki tarihinin bir bölümü günümüzde arşiv belgeleri sayesinde yeniden ortaya çıkarılabiliyor. Razgrad Bölge Kütüphanesi'nde fuarın farklı yıllarına ilişkin broşürler muhafaza ediliyor. Eksiksiz bir koleksiyon günümüze oluşturulmuş olmasa bile mevcut belgeler etkinliğin gelişimindeki belirli dönemlerin izlenmesine olanak sağlıyor. 1996 tarihli bir broşürde fuar ziyaretçilerinin neşe, kahkaha, bayram

belirli dönemlerin izlenmesine olanak sağlıyor. 1996 tarihli bir broşürde fuar ziyaretçilerinin neşe, kahkaha, bayram coşkusu, çeşitli gösteriler, şarkılar ve dansların yanı sıra ürün bolluğu da bekleyebilecekleri belirtiliyor. Bu konsept 2000 yılından sonraki fuar organizasyonlarında da korunmuştur. 2002 yılında Central Oteli'nin fuaye alanında fuara katılan firmaların yer aldığı bir sergi düzenlenmiş. Ayrıca Alman fuarlarının temsilcileriyle bölgeden ve ülkeden iş insanları arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Arşiv broşürlerinde yerel tarih araştırmacılarının kitaplarında ve Ekip 7'nin eski sayılarında bir araya getirilen tarih, fuarın görünümünün birçok kez değiştiğini gösteriyor. Hayvanlar ve geçmişte kullanılan ahşap çadırlar ortadan kalktı. Ürünler ve eğlence çeşitleri değişti. Ancak fuarın temel işlevi insanları bir araya getirmek olmaya devam etti, diyen kütüphaneci Valentina Koleva, fuarın yeniden düzenlenmeye başlamasından bu yana değişmeyen tek unsurun Panayır'ın simgesi olan Saat Kulesi logosu olduğunu belirtti. Razgrad Güz Fuarı bugün 100 stand, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden eğlenceler ve konseptlerle başlıyor. Güz Panayırı bu yılda gündüzleri ticaret, yiyecek ve eğlence, akşamları ise müzik ve buluşmalar sunma geleneğini sürdürüyor. 7 gün boyunca şehir parkının yürüyüş yollarında 100 ticari stand kurulacak. Fuar atmosferini çocuklara yönelik 15 büyük eğlence alanı tamamlayacak. En küçük ziyaretçiler renkli saat çevresinde ve şehir velodromunda uzanan yürüyüş yolunda bulunan eğlence alanlarında da vakit geçirebilecek, yüz boyama etkinliğine katılabilecek. Ronda sahnesindeki konser programı kapsamında sevilen sanatçılar sahne alacak.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programı sizden gelen mesajlarla devam ediyor. Telefonlarımızı anons ettik. Çalmasını bekliyoruz. İlk mesajımız Nevin Abdullah'dan olacak. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları, ben İsperik'in Todorova köyünden Nevin Abdullah. Bugün oğlum Timur'un 10. yaş gününü en güzel dileklerimizle kutluyoruz ailecek. Canım oğlum, yüzün hep gülsün, hayatın mutluluk, sağlık ve başarılarla dolu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki bizim oğlumuzsun. Seni çok seven annen Nevin, baban Taner, abin Caner ve babaannen Ayşe. Kocaman sevgilerle iyi ki doğdun, İyi ki varsın canım yavrum diye yazmış Nevin Hanım. Bu güzel dileklere biz de tabii ki katılıyoruz. Timur'un doğum gününü kutluyoruz. Kendisine okulda başarılar diliyoruz. Çok güzel bir çevrede bulunmasını, güzel dostluklar kurmasını temenni ediyoruz. Ve ailesini her zaman böyle gururlandırsın, onları mutlu etsin. Çünkü bakın ne kadar çok seveni var. Hemen listedeki sıradaki İlk türkümüzle sizi selamlıyor olalım. Tüm aileyi, tabii başta Timur'u selamlıyoruz. Musa Şabanov söyleyecek, Bizim Köyün Kızları diyor.

10. yaşını kutlayan Timur'u selamlama mesajları devam ediyor. Bir mesaj daha var. Kimden mi geldi bu mesaj? Ayşegül Hanım'dan geldi. İyi yayınlar, sizi devamlı dinliyoruz. Ben Silistra Sancağı Oreşene Köyü'nden Ayşegül Ruşit. Bugün İsperik'in Todorovo Köyü'nde evli Nevin kızımın küçük çocuğu Timur'un doğum günü var. Torunum Timur 10. yaşını kutluyor. Anası Nevin, babası Taner, abisi Caner ve dünüşüm Ayşe'ye de selam olsun diye yazmış Ayşegül Hanım. Kutlayanları sıralamış. Ben Ayşegül Gül Ruşit ve eşim Halit Sabit, dayısı Nedim ve yengesi Hafize, Nurçin ve ikiz kızçeler Nurcan ve Nurhayat kuzenleri, sağlık, mutluluk ve okulunda başarılar Timur diye yazmışlar. Bizler de kendisine başarı diledik. Böyle bu güzel aile içinde gelecek sıradaki, az önce isimlerini sıraladıklarımız içinde gelecek sıradaki

Türkümüz. Ancak ondan önce telefon yok, hala bekliyoruz, anons ettik. Hadi sıradaki türkümüzde sizleri selamlıyoruz o zaman. Aysel Hasanova söylüyor, şu karşıki dağda çiçek açtı diyor.

Sıradaki mesajımız Sevda Sadula'dan geldi. Merhaba radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben Sevda, cambazların gelini. Podayva'dan eşim Sadula'yı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var. İyi ki doğmuş, iyi ki var. Sevgiler ve saygılar dilerim diye yazmış. Sadula Bey'in doğum gününü bizler de kutladık. Sağlık diliyoruz hem kendisine hem eşi Sevda Hanım'a. Bütün aileye sağlık diliyoruz. Böyle birlikte daha nice nice inşallah doğum günleri kutlayın dedik ve sıradaki türkümüz özel olarak sizler için de gelsin o zaman. Fahri Nur söylüyor, Rodop Güzeli.

0: bugünkü programımızın ilk dinleyicisini hemen ağırlayalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Hoş bulduk. Ben Razgrad'ın Zavet bileşesine bağlı Prelesköy'den. Mehmet Zekeriya.
0: Nasılsınız Mehmet Bey?
1: İyi, sizi sormalım.
0: Çok şükür, bizler de ekipçe iyi, sağ olun. Buyurun.
1: Size sağ olun. Bugün iki geçmiş doğum günü kutlamak istiyorum ben.
0: Evet.
1: Ama denk gelmedi. Yani cumaya geldi, pazara geldi, tatil girdi araya.
0: Evet.
1: Oğlum Mustafa 4 Eylül 50 yaşını doldurdu. Bir de eşi Feride 6 Eylül. Yani denk gelmedi. Dün aradık, bağlanamadık yani.
0: Olsun, bugün kutlayın, bugün
1: evet,
0: söyleyin.
1: Bugün
0: evet,
1: kutlayacağız. Yani selamlayanlar. Ben babası Mehmet, anası Sülbiye, oğlu Mustafa ile Ferdi'nin yani. Zekeriye, kızı Aleyna, Zekeriye'nin eşi Sülbiye, bir de dünya tatlısı diyorlardı. Bir bebeğimiz oğlu Zekeriye'nin. Rüya.
0: Allah bağışlasın.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Onlara sağlık sağlamlık diliyoruz. Hayatlarında başarılar, uzun ömürler diliyoruz. Ve bir de şurada benim kardeşimin oğlu var, Tahir. Eşi Rahime. Çocukları Tolga ve Burçin. Anası Gülten. Onları da selamlıyorum. Size ve tüm ekibinize sağlık sağlamlık, sıradaki türküyle hoşça kalın, hoşça kalın.
0: Teşekkür ettik Mehmet Bey. Biz de size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz, sevgimizi gönderiyoruz. Mustafa Bey'in, Feride Hanım'ın geçmiş doğum günlerini de bizler de kutluyoruz buradan. Bu güzel aileye tabii ki sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz. Bütün güzel dileklerimiz sizler için gelecek. Ve saygıyla andığımız, rahmetle andığımız Raziye Fazlı'nın söylediği güzel bir türküyle Fatme Kız.

0: Ve sıradaki dinleyicimiz yine Prelez'den arıyor. Ahmet Bey hattımızda. İyi günler.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Hoş geldiniz programımıza Ahmet Bey. İnşallah iyisinizdir.
1: Evet evet çalışıyoruz. Şu anda dinleniyoruz burada.
0: Kolay gelsin. Evet buyurun.
1: Sağ olun sağ olun. Biraz önce Yunuslar'dan bir Mehmet Ağam seslendi.
0: Evet.
1: Yani torunları falan fıstık, doğum günü falan fıstık. Yani ben de selamlarım Mehmet Ağam'ı. Çünkü beni gördükçe hep diyor ki süferesine katılıyorsun, benimle değilsin. Hani. Selamım ondan, benden olsun. Bir de Remzi dayımdan Mehmet Ağam'a çok selamlar.
0: Olsun Ahmet Bey yani, selam. Evet.
1: Yani bütün onu şöyle arasına Tahir'e, Mustafa'ya, Feride'ye hepsine selam bizden. Burada biz şu anda sonunda bir dinlence yapıyoruz burada. Remzi dayımla. Selam ikimizden olsun hepsine.
0: Olsun Ahmet Bey. Şu anda mola verdik diyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Tavan altı şeyi. Poskos böyle uğruyoruz. Tabii
0: evet.
1: Kadında tavan altına.
0: Kolaylıklar ya. Diliyoruz size.
1: Sağ olun.
0: Tabii ki mola da vereceksiniz. Sadece çalışmak olmaz değil mi?
1: Evet.
0: Mola verdikçe hatta çalışırken de radyomuzu dinlediğiniz için teşekkür ettik
1: evet,
0: Ahmet Bey.
1: Hiç, devamlı dinliyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Yani devamlı dinliyoruz.
0: Eksik.
1: Her öğlen. Bazı sabahları ama akşamları kaçırıyoruz bazı. İş
0: evet.
1: Meselesinden olduğunu serinde çalışmak.
0: Olsun siz böyle evet. Aklınıza getirdikçe radyomu dinleyin. Biz de böyle mutlu oluyoruz Ahmet Bey.
1: Evet,
0: kolaylıklar
1: güzel.
0: Diliyoruz size. Sevgimizi gönderiyoruz. Sıradaki türkümüzde sizleri tabii ki selamlayacağız. Teşekkür ettik. Sıradaki türkümüzde Mümin Ali Mümin Aliyev'den olacak. Güzel Hatice.

Sıradaki mesajımız Eylen'den geldi. Merhaba Bedriye abla, nasılsın? Çok şükür bizler iyiyiz Eylen, ekipçe teşekkür ettik. Ben bugün Kadriye Koç teyzemi selamlamak istiyorum. 11 Eylül'de benim doğum günüm var. Pravda köyünden Eylen diye yazmış. Kadriye Koç'u candan yürekten selamlamak istiyorum. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın diye belirtmiş Eylen. Teşekkür ettik kendisine. Daha şimdiden 11 Eylül'deki doğum gününü kutlayalım senin Eylen. Okulunda çok başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Bu başarılarının bu şekilde devam etmesini can gönülden diliyoruz. Güzel dostluklar kur. Ailen seninle böyle daima gurur duysun. Aileni mutlu etmeye de devam et. Sana bütün güzel şeyleri diliyoruz açıkçası. Sıradaki türkümüzle de hem seni hem de aileni selamlıyoruz. Vasfiye Şaban söylüyor. Bin Naz kızı.

0: Bey, bu güzel türkümüzü dinlerken bizi Kadriye Koç aradı ve Halil Bekir'in kayınçosu Hüseyin'i ve eşi Zehra'yı selamlıyor. Kendileri Türkiye'den misafirliğe gelmişler ve Zvezdel'deymişler, şimdi bizi dinliyorlarmış. Hoş geldiniz diyoruz Hüseyin Bey ve Zehra Hanım. Burada güzel sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız hemen. Hem de Kadriye Koç'u, tabii ki Halil Bekir'i de ve şu anda bizi dinleyen herkes için söylüyor. Rahman Ahmetov söyleyecek, ancak telefonumuz var. Ondan sonra türkümüzü dinleteceğiz. İyi günler.
1: İyi günler Bedir'e.
0: Evet, hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Ben Baykova.
0: Alo.
1: Baykova'da.
0: Evet, isminiz?
1: İsmail.
0: Buyurun İsmail Bey, sizi dinliyoruz.
1: Benim torunum bugün doğum günü var.
0: Evet.
1: Demiş, onu selamlamak isterim. Ayın 20'sinde ben pek bağlanamamış. Doğrulamıyorum ben numaralı falan olunca. Eşimin var 20'sinde, bir torunum var 20'sinde doğum günleri, onları kutlamak isterim. Bir de Bedir'e, Şiyat'ın önceki bir nutfulda Recep hocamız vardı bizim. Olabilirse ona da bir selam yok.

0: Tabii ki onu da selamlayacağız. Teşekkür ettik İsmail Bey bizi aradığınız için. Sıradaki türkümüz başta sizin için, Enis için, eşiniz için de gelecek. Ve böyle sizi tanıyan herkes için olsun mu?
1: Hadi iyi gün Baykova'ya da selam.
0: Oldu. Baykova'ya da selam gönderiyoruz İsmail Bey. Ve sanırım bugünkü son türkümüz olacak. Türkümüz anons ettik. Rahman Ahmedov'dan olacak. Karşıyaka'ya geçelim. Türküsünü dinleteceğiz. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz her birinize. Böyle cesaret edip bizi arayanlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biliyoruz aramasanız bize Bulgaristan'ın ve sadece Bulgaristan'ın değil böyle ülkenin yurt dışında da böyle bizi dinleyenlerin sayısı çok. Teşekkür ediyoruz ve akşama da bugünkü böyle dinleyici kısmının tekrarını dinleteceğiz. Tekrar bunu söyleyelim ve ekip adına Boyan Todorov, Şevket Çakır ve ben Bedriye Kalis huzurunuzdan Rahman Ahmedov'un söylediği Karşıyaka'ya geçelim türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla seyredin.